je viens d'embêche. Berlin, Şah, Batı yörünge rampası. Eksenim ziyadenin palavrası palavra. Mazimin bulantı gazlı lambası. Zaman sicim karaltı cümle cambazı.

çarpan rüya kuvarsın. Küsur attı kesif rutubetine köhne bürün. Asansörde kaldı ya kamozlara yok sürün. Hey hey. Bu kusurlarım işlikte doğan günah sepet. Bu

bu santimetreleri baz alırsak mı sekiyor? Fazı iştirak maddesinde sapma sağduyu lan büyük. Zaman pür, akan nehir altında çamur yatağı tevadür.

Günaydın. İçim Yonar. Radyo Kumar'dan Tolstan 45 yıl öteceğinde basa bu ülkeyi kayıdan çok sıkmadan kayıtların cevap sağlayışını sasalıklarmakta.